Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayın 10. haftanın 4. günündeyiz. Bu haftada bitti sayılır gerçekten. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bu hafta ve hafta sonu değerlendirebileceğiniz etkinlik önerileri, Eylül ayında başlayan ve başlayacak olan dijital platformlardaki diziler ve filmler, yapımlar, Eylül'le birlikte hareketlenmeye başlayan kültür sanat hayatı ve müzik dünyasındaki gelişmeleri paylaşmaya çalışacağım Kral Pop Radyo mikrofonlarından. Hadi başlayalım Perşembe gününe.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?

0: gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar

Tom.com.tr'de. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Bölgelere göre inanılmaz değişkenlik gösteren hava şartları yaşıyoruz. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor ama bazı illerde termometreler 38 dereceye ulaşıyor, hatta geçiyor. Bir yandan İstanbul için sağanak yağış uyarısı var ama bugün yarın değil. Planlarınızı ona göre düzenlemeyin. Pazartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ama İstanbul'da sabah ve akşam saatleri oldukça serin, farkındaysanız. Gün içinde yine güneş etkisini gösteriyor fakat bir yandan da Poyraz havayı serinletiyor. Ne giyeceğimi bilemiyorum ben. Özellikle sabahları erken saatte yürüyüş yapmak evet çok keyifli ama eskisi gibi, yani yaz aylarında giyindiğimiz gibi giyinince de oldukça üşüyoruz. Yine de güneşten yana mutlu değilim ben. Sonbahar yaşamak istiyorum.

Müzik dünyasında yapay zeka savaşında yepyeni bir dönem başlıyor. Şarkı üreten yapay zeka platformu bazı müzik yapım şirketleriyle ortak geliştirdiği yeni modelleri duyurdu. Yani iş o noktaya geldi. Yapay zeka artık müzik sektörünün karşısında değil, sektörle birlikte çalışmaya hazırlanıyor mesajını veriyor aslında bu gelişme. Yeni sistemde sanatçılar isterse kendi müziklerinin yapay zeka deneyimlerinde kullanılmasına izin verebilecek ve bundan da gelir elde edecek. Üstelik platformun açıkladığı rakama göre platformu bugüne kadar 100 milyondan fazla kişi de kullanmış ve önümüzdeki dönemde bu şarkıyı insan mı yaptı, yapay zeka mı sorusundan çok sanatçı bu yapay zeka sisteminin içinde ne kadar söz sahibi diyeceğiz diyorlar. Çok da sevimli gelmiyor bu soru kulağa bence. APO ile devam ediyoruz Kral Pop'ta Perşembe sabahına. Malum Eylül ile birlikte ekranlarda da diziler yeni sezonlarıyla izleyiciyle buluşmaya başladı. Bazı şarkılar bazı dizilere çok yakışıyor. Bu da onlardan biri. Ömrüm, şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Dips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Sabah yürüyüşleri artık daha bir rahat yapılıyor. Gerçekten serin sabahlar ve yürüyüş için ideal bir sıcaklık var dışarıda. Uzmanlar sabah yürüyüşünü daha etkili hale getirmek için birkaç öneri paylaşıyor. Hemen aktaracağım. Hızlı tempoda yürüyün diyorlar. Yani aralıklı olarak koşun. Eğer 30 dakikadan uzun süren yürüyüşünüzün tamamında hızlı bir yürüyüş temposuna henüz hazır değilseniz belirli zamanlarda daha hızlı bir tempoda yürüyebilirsiniz. Yürüyüşünüze kuvvet antrenmanı ekleyin deniyor. Yani hafif ağırlıklarla yürüyebilir veya çömelme, şınav gibi basit vücut ağırlığı egzersizleri yapabilirsiniz. Tepelik bir alanda yürüyün, yokuş rampa çıkın. Çünkü yokuş yukarı yürümek kardiyovasküler sisteminiz için daha büyük bir zorluk oluşturur. Yokuş inmek de alt kasların gücünü artırıyor. Öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya yürüyüş yapmıyoruz yani sabah.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 10 Eylül Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Antalya'dan iyi haber geldi. Aksu ilçesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kepez ilçesine kadar ulaşan alevler nedeniyle 254 ev tedbiren tahliye edildi. Ancak yoğun dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor. Alevlerin enerjisi düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Yavaş, devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi verdiğini ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmenin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Ondan şüphem olmaz dedi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Genel merkezdeki resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılmadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 3 üyesinin şikayetleri üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını öne sürdü. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Mezardan doku örnekleri alınarak cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediğine bakılacak. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir aile taziye ziyaretinden dönerken kaza yaptı. Bir kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklık artışı sürüyor. Bugün İstanbul az bulutlu, 28 Ankara, İzmir ve Bursa açık 31, Antalya açık 32 derece. Kral Pop.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Lisansı çıkartılmayan Rodrigo Becao, Rodina Moskova'ya kiralandı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. A milli voleybol takımı D grubundaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava güneşli, Akdeniz ve Güney Ege'de nem artıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşe çıkmamalı. Marmara'da Poyraz, Ege'de karayel sert esiyor. Özellikle geceler üşütebilir, soğuk algınlığı riski yüksek. Akdeniz bölgesinde orman yangını riski sürüyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. İzmir Çevre Yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikameti köprü derzinin yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Arda Güler konuşmadığımız bir günümüz yok olmasın da. Dün gördüğüm en tatlı haber manşeti Arda büyüyor, giyim stili de değişiyordu. Gerçekten bu arada bu yorumun yapıldığı yer de çok önemli aslında. Önce ondan söz edeyim. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Inter maçı öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu ödülünü aldı. Ama İspanya'da Arda'nın ödülü kadar sahaya çıktığı kıyafet de dikkat çekti ve çok konuşuldu. Siyah tişört, bol kesimli pileli bir pantolon ve beyaz spor ayakkabı tercih etmişti Arda. Arda'nın futbolcunun tarzı için veliaht prens havası yorumları yapıldı. Çok tatlı bence. Blok 3 ile devam edelim Perşembe sabahına. Kayıp Kalp şimdi Kral Pop'ta.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız

0: 9'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Seviyorsan sevimi çok, süpersiz
2: mekanizmi yok. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kalmıyor.

Sinema haberlerine bakalım. Venedik Film Festivali devam ediyor biliyorsunuz 12 Eylül'e kadar. Festivalde bu yılın en çok konuşulan anlarından biri de Penelope Cruz ve eşi Javier Bardem'in başrolündeki Bunker filminin galası oldu. Çünkü film yaklaşık 15,5 dakika ayakta alkışlandı. Ya bu festivalde ayakta alkışlanma mevzu süresi çok önemli biliyorsunuz ama 15,5 dakika ayakta ve alkışlar pozisyonda durmayı bir hayal eder misiniz lütfen? Çok uzun bir süre. Yani şu an yaptığım anonsun süresi 45-50 saniye gibi, öyle düşünün. İkilinin gerçek hayatta da evli olması filme daha fazla merak katıyor elbette. Çünkü filmde de bir çifti canlandırıyorlar. Türkiye vizyon tarihi henüz belli değil. Artificial filmi de çok konuşuluyor tabii. Film Sam Altman'ın OpenAI'daki çalkantılı ve kritik dönemini beyaz perdeye aktarıyor. Altman'ı da Andrew Garfield canlandırıyor. Hani hatırlar mısınız, Sam Altman'ın kendi kurduğu şirketten atılmak üzere olduğu bir dönem vardı. Elon Musk sürekli açıklamalar yapıyordu. O 3-5 günlük süreci anlatıyor işte film Artificial. Kesinleşmiş bir vizyon tarihi bu film içinde yok ama beklemedeyiz ve merakla bekliyoruz.

Kültür sanat sezonu elbette hareketlenmeye başladı. İstanbul Modern'de Aynı Mavinin Altında sergisi başladı. Müzenin 10. koleksiyon sergisinde resim, fotoğraf, video, heykel ve yerleştirmelerle Türkiye'de 1940'lardan bugüne sanatın dönüşümü anlatılıyor. Şehir tiyatrolarının 2026-27 repertuarı bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde açıklanacak. Contemporary İstanbul'a geri sayım başladı. 23-27 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul Fringe Festivali de aynı şekilde geri sayımda 19-27 Eylül tarihlerinde şehrin farklı noktalarında tiyatrodan dansa, performanstan disiplinler arası pek çok işe uzanan bir programla sanatseverlerle buluşacak. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyelim. Herkesin de şifayı kültür sanatta bulmasını umuyorum.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
14: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
15: İstersen Neon 1.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
19: Handi Kredi.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
20: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
21: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
22: Hayatım, Aka
3: Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe.
22: Hemen bakıyorum hayatım.
23: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
24: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Eylül 2026 Perşembe. Bugün artık yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz. Hatta bugün itibariyle hafta sonu planlarınızı yapabilirsiniz. Atladım. Cuma cumartesi Zorlu PSM'de The Bodyguard müzikali izlenebilir. Ben cumartesi akşamı öyle bir plan yaptım. Belki siz de değerlendirmek istersiniz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Önce sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım gitmeden. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatıyorum ve gidiyorum. Şahane bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Eylül Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşeti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel görüşmeye ilişkin Koza TV'ye yaptığı açıklamada "Haberim var, biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz" dedi. Sırada Hürriyet gazetesi var. Manşet Hürriyet'te "Mamadan bile vurgun yapmış" Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde ifade verdi. Bu ifade kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda alımına milyonlarca liralık vurguna işaret ediyor. Hürriyet'te logonun üstünde dikkat çeken başlıksa "Kötü başladı". Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Manşet Sabah'ta "Siyonizmin korku duvarı yıkılıyor". Katil İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımı Batı Şeria'ya sıçratması bardağı taşırdı. Siyonizmin destekçisi batılı ülkeler İsrail'e karşı harekete geçti. İngiltere önderliğindeki 11 Avrupa ülkesi İsrail ürünlerine ambargo kararı aldı. Sırada Milliyet var. Manşete bakıyoruz. İnsanlıkla kumar oynanıyor. Yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde çalışan araştırmacı Jakob Kaksun, sektörü sarsan açıklamalarla istifa etti. Yapay zeka şirketlerinin insanlığın geleceğini riske attığını savundu. Özel Üsküdar'da miting yapacak, başka bir başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 12 Eylül Cumartesi akşamı belediye meclisinde yapılan seçimle başkan vekilliğinin AK Parti'ye geçtiği Üsküdar'da miting yapacak. Özel, yenilenen başkan vekili seçimine tepkisini mitingden gösterecek. Kaşif Kozinoğlu'nun kabri yarın açılacak. TRT Haber'den bu başlıkta ayrıntısını aktaralım. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Ve Sözcü manşet: "Özgürlük vaadi Pınarhisar'da kaldı". Üst başlık: "Artık iktidara yönelik en hafif eleştiri bile soruşturma konusu yapılıyor". Erdoğan 1999'da 4 ay hapis yattığı Pınarhisar'ı 2013'te ziyaret etti. O gün özgürlükleri genişletme sözü verdi. Ancak aradan geçen 13 yılda özgürlükler değil, yasaklar arttı. Bugün neler yaşanıyor? Ahmet Davutoğlu 5 yıl önceki eleştirileri için şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Mabel Matiz hakkında şarkı sözleri müstehcen bulunup 2 kez soruşturma açıldı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandı. Ve son bir başlık On Haber'den: akademisyenlere YouTube yasağı geldi. Kamu kurumlarında görev yapan memurlarla üniversitelerdeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üstünden içerik üreterek gelir elde etmesi yasaklandı. Bu haberle basın turunu tamamladık. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.

0: İzmir Çevre Yolu Kanal 2 Köprüsü'nde Aydın istikameti köprü derzinin yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Haftanın dördüncü günündeyiz ve bugün günlerden ne? Evet, tarçınlı kahve içme günü. Hep birlikte tarçınlı kahvemizi içeceğiz. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. 2 saat boyunca sizlerleyim. En sevdiğiniz şarkılarla yolculuğunuza eşlik edeceğim. Siz de lütfen WhatsApp mesajlarınızla yayınıma eşlik etmeyi ihmal etmeyin. 0533 781 74 74. Hoş geldiniz.

0: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1.899.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İlk fırsatta yola

0: isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, sıradaki şarkıyı armağan etmek istediğiniz biri var mı diye sormak istiyorum. Sevgilinize, annenize, en yakın arkadaşınıza ya da yıllardır konuşmadığınız ama hala sevdiğiniz birine. Belki de sizin gönderdiğiniz bir şarkı bir başka insanın bugününü güzelleştirecek. Hadi herkesin gününü güzelleştirelim. Yazın 0533 781 74 74. Sıradaki şarkıyı kime armağan edeceksiniz?

Dinleyicilerimizden yoğun bir şekilde mesajlar gelmeye başladı. İstanbul'dan Birol. Sıradaki şarkı sevgilim Derya'ya gelsin. Hayatımın en güzel tesadüfü o. Birlikte dinleyelim. Buradan da Arzu Kaya sana kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz demiş. Teşekkürler sevgili Birol. Başkent Ankara'dan da Ömer yazmış. En yakın arkadaşım Sibel'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Üniversiteden beri yanımda. Şehirlerimiz ayrı ama dostluğumuz hiç değişmedi. Bu şarkı Sibel için olsun demiş. Pekala. İzmir'den Kaan. Yıllardır konuşmadığım Ece'ye gelsin sıradaki şarkı. Aramızda ne yaşandı bilmiyorum. Ama ben onu hala çok seviyorum. Belki bu şarkı vesile olur. Belki bir gün yeniden konuşuruz. Umarım öyle olur. Çünkü bazen arkadaşlıklar arasında ne olduğunu bilmediğimiz sebeplerden kaynaklı küslükler yaşanabiliyor. Ama bunu çözmenin en güzel yolu bir araya gelip ne olduğunu birbirinize sormanız. Dostluklar bozulmasın. İşte sıradaki şarkı en sevdikleriniz için. Sibel Can ve APO işbirliği. Kıyamam.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Kim peşin söyleyelim? İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Astroloji için bugün çok önemli bir gün. Asla ne olursa olsun bugün ağzınızdan kötü bir kelime çıkartmayın diyor. Söylediğiniz sözlere, kurduğunuz cümlelere ve özellikle de dileklerinize çok ama çok dikkat edin. Çünkü gökyüzünde 20 yılda bir karşılaşılan özel bir enerji aktif oluyormuş. Bu nedenle bugün konuştuğumuz, niyet ettiğimiz ve hayatımıza

çağırdığımız enerjilerin önümüzdeki bir yıllık süreye yansıması bekleniyor. Bugün mümkün olduğunca güzel konuşmalıyız, güzel düşünmeliyiz ve güzel şeyler dilemeliyiz. Hadi hep birlikte dileyelim. Sağlık istiyorum, para istiyorum, çok güzel bir hayatım var, bunun devam etmesini istiyorum. Dostluklarımız bitmesin, sevdiklerimizle bir arada çok keyifli zamanlar geçirelim. Evet, güzel konuşalım, güzel olsun. Pop'un kralındasınız ve bu şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Poezi, uyuyamadın değil mi? Aklımda.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava güneşli, Akdeniz ve Güney Ege'de nem artıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşe çıkmamalı. Marmara'da Poyraz, Ege'de karayel sert esiyor. Özellikle geceler üşütebilir. Soğuk algınlığı riski yüksek. Akdeniz bölgesinde orman yangını riski sürüyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni saatte de devam ediyor. Evet, son zamanlarda adından çok fazla bahsettiğimiz ve hafta boyunca sizlerden en çok istek alan isimlerden biri Nefes. Bu şarkıyı iyi dinleyin. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde size çok önemli bir açıklamam olacak. Sana düşen...

0: marketten süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve

0: doğasında var.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralında müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Melike Şahin'den yepyeni bir şarkı geldi. Daha yayınlanmadan sahnede büyük merak uyandıran, ilk kez Harbiye açık havada seslendirdiğinde dinleyiciden büyük alkış alan Ölmem Ölemem dijital platformlarda da yerini aldı. Melike Şahin yine o kendi has güçlü anlatımıyla kırgınlığı, yarayı, aşkın içinden çıkıp yeniden ayağa kalkmayı anlatıyor. Ve şarkının adı aslında her şeyi söylüyor. Ölmem, ölemem. Ayrıntılar için Kral Müzik

Okullarda yeni dönemden bahsedelim biraz. Birinci sınıflar ve ana sınıfları için bu hafta başlayan eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü tüm okullar için başlayacak. Ve bazı kurallar getirildi. Mesela randevusuz veli ziyaretlerine izin verilmeyecek. Okullarda güvenlik önlemleri arttırılacak. Öğretmenler önlük giyecek, kılık kıyafet uygulamaları takip edilecek. Kayıt ücreti kesinlikle alınmayacak. Ders sırasında öğrenci ve öğretmenler cep telefonu kullanmayacak. Öğretmenler belli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine öğrencileri yönlendirmeyecek. Evet, yeni dönem şimdiden hayırlı olsun diyelim ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ne yapıyoruz? İhtiyacı olan öğrencilere neleri eksikse alıyoruz, tamamlıyoruz. El birliğiyle çocuklarımızın, öğrencilerimizin eksiklerini tamamlıyoruz. Evet, Pop'un kralındasınız. En sevdiklerinizle bu güzel ve keyifli sabaha devam ediyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: EFS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Kralında Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Evet, bu sabahlık bu kadar. Yarın en sevdiğimiz günün sabahında saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Ha bu arada tarçınlı kahve içmeyi unutmuyorsunuz. Hoşça kalın. Ne oldu böyle?
1: Benim otur.com'da ETS sizin için seçti.

0: Vakıf katılın.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Lisansı çıkartılmayan Rodrigo Becao, Rodina Moskova'ya kiralandı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. A milli voleybol takımı D grubundaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava güneşli, Akdeniz ve Güney Ege'de nem artıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşe çıkmamalı. Marmara'da Poyraz, Ege'de karayel sert esiyor. Özellikle geceler üşütebilir. Soğuk algınlığı riski yüksek. Akdeniz bölgesinde orman yangını riski sürüyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. İzmir Çevre Yolu Kanal 2 Köprüsü'nde Aydın istikameti köprü derzinin yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 10 Eylül Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. İkisi gazeteci, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da habercilerle buluştu. 2020'de kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Gülistan Doku'nun cesedinin kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. İstanbul'da Sarallar Suç Örgütü'ne operasyon düzenlendi. 7'si İran uyruklu, 19 kişi tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yeni açıklama var. Yavaş görüşmede tek gündemin Ankara olduğunu söyledi. Böyle bir ortamda taraf olmayı doğru bulmuyorum diyen Yavaş, eğer bu tutumum bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem ifadesini kullandı. Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Aksu ilçesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Adana Kozan'da çıkan orman yangınına müdahale de sürüyor. Alevlerin enerjisi düşürüldü. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir aile taziye ziyaretinden dönerken kaza yaptı. Bir kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan

0: 69 yaşındaki Erbil acil ameliyata alındı, tıkalı kalp damarına stent takıldı. Sıcaklık artışı sürüyor. Bugün İstanbul az bulutlu 28, Ankara, İzmir ve Bursa açık 31, Antalya açık 32 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Lisansı çıkartılmayan Rodrigo Becao, Rodina Moskova'ya kiralandı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. A milli voleybol takımı D grubundaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'la beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar herkese. Bugün nasıl hissediyorsunuz? Yoksa güne iyi başladınız, belki de öğleden sonra saatlerine doğru biraz enerjiniz düştü mü? Bunun sebebi dış etkenler mi, başkaları mı? Size söylenen sözler mi, yoksa kendi kendinizi mi yordunuz? Bazen oluyor, yapıyoruz bunu, insanlık hali. Bir hata yaptığımızda ya da beklentileri karşılayamadığımızda içimizdeki ses vakit kaybetmez. Aferin, nasıl becerdim bunu diye başlar ve ilginçtir, aynı hatayı yakın bir arkadaşımız yapsa çok daha insaflı konuşuruz. Ama söz konusu kendimiz olunca daha acımasız davrandığımız ortada. Olur böyle şeyler, düzeltiriz deriz başkası yaptığında, ama kendimizi affetmiyoruz. Niye peki? Bunu gevşeklik olarak mı görüyoruz? Aslında gevşemek anlamına gelmez. Kendimize yeniden deneyecek alan vermemiz lazım. Bugün her şeyi istediğiniz gibi yapamamış olabilirsiniz. Kendinize, en yakın arkadaşınıza konuştuğunuz tonda konuşun. Bakın nasıl değişecek her şey. Motivasyonunuz artacak belki. Hata orada dursun, dersini de alalım, ama yarına taşırken yükünü biraz hafifletmek lazım. Aksi halde eziyeti kendimize maalesef.

0: fiyat ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeni

0: Bir süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla yeniden görüşmek istediğiniz oluyor mu? Evet, ben çoğu zaman özlüyorum yeniden buluşalım diye. Mesajlar, aramalar, sonra sohbet bir yere geliyor. Bugün yapmak istediğin bir şeyi anlatıyorsun. Karşındaki şaşırıyor.
1: Sen böyle şeyler sevmezdin. E doğru.
0: O zaman sevmiyordunuz da ama aradan yıllar geçmiş artık. Bir şeyler öğrenmişsin, bazı şeylerden vazgeçtin. Hiç ummadığınız bir şeye ilgi duymaya başladınız. Ve anlatmak istediğiniz tam da bu zaten. Yani eskiden tanıyan insanların yanında ilginç bir durum yaşanabiliyor. Hem tanınmanın rahatlığını istiyoruz, hem değiştiğimizin görülmesini. Ama kolay olmuyor değil mi? Okuldaki sessiz çocuk bugün bambaşka bir hayatı yaşıyor olabilir. Her kararı başkasına bırakan arkadaşınız artık kendi yolunu çizmiş olabilir. Belki de dostluğun güzel sınavlarından biridir bu. Birbirimizin eski halini hatırlarken bugünkü haline merak duymak, değil mi? Yıllar sonra yeniden buluştuğumuzda anlatacaklarımızın arasında kim olduğumuz da var çoğu zaman. Ama bazen de her şey aynı kalsın, sohbet de aynı kalsın. O günün şartları da, yaşımız da, arkadaşlıklar da diyoruz. Ama hayat geçiyor, eskisi gibi kalmıyor, değişiyor başka deyişle. Ve bana kalırsa bu sayede eski bir dostla yeniden tanışmış oluyoruz.

En son ne zaman bir konsere gittiniz? Yakın zamanda gittiyseniz herhalde hafızanızda tazedir. Konser salonu, ışıklar söner. Az önce kendi aralarında konuşan insanlar yavaş yavaş sahneye çıkar. Sahnede ilk nota duyulur ve bizim akşam başlar. Oysa birileri o akşam için sabahtan beri çalışmıştır. Kabloları yerleştireninden sesi ayarlayana, salondaki son ayrıntıya bakan birçok insan. Hepsinin işi ayrı. Biz geldiğimizde onların emeği çoktan bitmiş. Bizi yerimize ulaştıran, o konseri eksiksiz kılmaya çalışan, uğraşan insanları ise çoğu zaman bilmeyiz. Tanımayız da, hiçbir zaman görmeyiz de, ne güzel geçti der, geçeriz. Ya da eleştiririz. Hayat da böyle değil mi? Evde, işte, yolculukta. Biri önceden düşünmüş, takip etmiş, eksik kalanı tamamlamıştır. İşler düzgün yürüyünce o kişi genellikle gözden kaçırılır. Bir de şöyle yaptığınızı düşünün. Ayrılırken dönüp emeğini fark ettiğiniz kişiye söylüyorsunuz. Bütün bunlarla seni ilgilenmiyor.

beğendim biliyorum. Teşekkür ederim. Ne güzeldi, ne harikaydı. Öyle değil midir? Bir insan eğer işine özen gösteriyorsa o özenin görüldüğünü bilmeye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum çoğu zaman. Ve bu takdir edildiğinde takdir edilen kadar takdir eden de kendini iyi hisseder.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermo

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Dizi film platformları, video platformları artık ne kadar çok öneride bulunuyor değil mi? Sizler takip ediyor musunuz yeni içerikleri? Bunu da sevebilirsin, buna da bakıyorsun, o zaman bu tam senlik diyen öneriler. Sevdiğiniz türden filmler, alıştığınız sesler, bildiğiniz tarz. Evet, bu kolaylığın keyfi var aslında ama şöyle bir ihtimal de var. Henüz neyi sevebileceğimizi bilmiyorsak ne yapacağız? Diyelim ki bir arkadaşınız kendi başınıza hiç sevmeyeceğiniz bir şarkı açıyor. İlk anda yabancı geliyor değil mi kulağa? Sen bunu mu dinliyorsun diye soruyorsunuz. O da biraz bekle diyor. Sonra bir ses, bir söz, beklemediğiniz bir geçiş dikkatinizi çekiyor. Şarkı bitince bu kez siz soruyorsunuz. Kim söylüyor bunu? Kendi zevkiniz hakkında verdiğiniz karar birkaç dakika içinde değişmiş. Genişliyor, başka da işte değişmiyor da genişliyor. Bence bu son dönemde kullanıcısını tanıyan platformların bir getirisi oldu. O da ne biliyor musunuz? Arkadaşların seçtiği filmler, bir dostun seçtiği müzik, rastgele girdiğimiz bir sergi, radyoda ilk duyduğumuz ses, bunlar daha fazla değer kazandı. Çünkü organik, yapay değil. Hepsinde kendimizi şaşırtma ihtimali var. Çünkü artık dijital gelişmeler bizi şaşırtmıyor. Bizi takip ettiğini biliyoruz sistemlerin ve kullanıcı deneyimine göre önerilerde bulunuyor. Ama sizi az tanıyan birinden bir öneri geldiğinde ve o öneri size hitap ediyorsa, işte bu güzel bir ihtimal. Ve galiba hayatta hala

0: yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava güneşli, Akdeniz ve Güney Ege'de nem artıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşe çıkmamalı. Marmara'da Poyraz, Ege'de karayel sert esiyor. Özellikle geceler üşütebilir. Soğuk algınlığı riski yüksek. Akdeniz bölgesinde orman yangını riski sürüyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'la beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda şarkılarımızla, sohbetimizle yayınımızı sürdüreceğiz. Şarkılar demişken klişe bir radyo sözü vardır. Sizi geçmişe götüren şarkılar denir işte. Yine klişe bir sözdür, içinizi ısıtan şarkı falan. İçini ısıtır mı ya şarkı dediğin şey? Ama ısıtıyormuş meğerse. Ben de şaşırdım. Bakın size The BMJ'in yapmış olduğu bir araştırmadan bahsedeceğim. Bir nostalji araştırması. Nereden akıllarına geldi yaptılar bilmiyorum ama nostalji üzerine 5 ayrı çalışma yürütüyorlar ve nostaljik anılara dönenlerin bulundukları ortamı daha sıcak algıladığına ve soğuğa biraz daha dayanıklı olduğuna dair bir sonuç bulmuşlar. Yani bu nostaljiyi artık neyle yaşıyorsun? Şarkıyla mı? Sohbetle mi? Daha farklı bir uyaran mı? Onu bilmiyorum ama güzel bir hatıranın bedende küçük bir karşılığı olması hoş. Yani şarkıların eğer bir de nostalji varsa içinde bize iyi hissettirmesi gayet normal. Radyo klişesi bu şarkı içine ısıtır sözü de meğerse gerçekmiş.

0: şarkı için son sigaram ve senle son cümlesin.
1: Ve 30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle

Bugünü sıradan geçirenler ve sıradanlıktan sıkılanlar, yorulanlar var mı aramızda? Belki her gün aynı yolu kullanmaktan bile sıkılmış olabilirsiniz. Aynı caddeyi kullanmak sıkıcı gelebilir ama her ne kadar o her gün geçtiğimiz caddeyi tanıdığımızı düşünsek de, nerede ne var, hangi köşeden döneceğiz bilsek de, aynı yoldan bir bebek arabasıyla geçtiğinizi düşünün. Ardından yürümekte zorlanan bir yakınınızla, az önce fark etmediğiniz bir kaldırım, yüksek basamak, oturacak yerin uzaklığı birden önem kazanmaya başlar. Ben bunu oğlum doğduğunda yaşamıştım. Emirgan'da yaşıyordum. Emirgan'ın dar kaldırımlarında bebek arabasının nasıl kullanılamadığını gördüğümde, kaldırımda bebek arabasıyla yürüme şansınız yok. Bununla ilgili bir söz var. İhtiyaçlar değiştiğinde gördüğün şehir, yaşadığın şehir değişir diye bir söz vardır. İşte ben bunu o zaman, yani bir 6 sene önce oğlum yeni doğduğunda fark etmiştim. O yüzden çoğu zaman düşünürüm, yaşadığım yer bana şu an yetiyor olabilir ama bundan bir 10 sene sonra, yaşım biraz daha ilerlediğinde benim beklentilerimi karşılayacak. Size sorun lütfen. Belki de cevabı hayır olacak. Ve bu sizi şaşırtmasın. Belki de vereceğiniz cevap sizin için değişimin zamanı geldiğini gösterir.

Yakın zamanda birinin kalbini kırdığınızı düşünüyorsunuz ve ondan özür dilediniz ama hala aranız düzelmedi. E ne yapabilirim, özür diledim ya diyor musunuz? Olabilir, bakın tam sizi ilgilendiren bir konu, bir tartışmanın ardından söylenen kusura bakma, özür dilerim demek. Kırılan güvenin onarılması anlamına gelmiyor denilmiş. Ohio State Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var bu konuyla ilgili. Hatanın sorumluluğunu kabul etmek. Farklı özür metinleri değerlendiriliyor. En önemli unsur hatanın sorumluluğunu kabul etmek deniliyor. Yani yalnızca üzgün olduğunuzu söylemek yetmiyor. Burada benim yanlışım vardı demek birinci sırada. İkinci sırada bir de telafi önerisi. Evet, ben yanlış yaptım. Ama bunu şöyle düzeltebiliriz diye yol göstermek. Yani özür diledim ama kalbini kazanamadım, ne yapmam gerekiyor diye düşünüyorsanız hatanız olduğunu söyledikten sonra bir de yol göstermeniz gerekiyor anladığım kadarıyla. Öyle artık, madem ki kırdım birinin kalbini, düzeltmek başa düştü.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl,

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece...

0: bir kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

dinleyicilerimize soralım. Bir şeylerden çabuk sıkıldığınızı düşünüyor musunuz? Her şeyden sıkılmaya başladım artık, bir şey beni tatmin etmiyor diye düşünüyorsanız, belki de küçükken sizi çok zeki olduğunuza dair övgülerle büyütmüşlerdir. Ha, olabilir mi? Bir düşünün bakalım. Geçmişte aferin benim çocuğuma, çok zekisin diyenler oldu mu? Fazlasıyla olduysa siz de zekası övülen çocuklar kategorisine giriyor olabilirsiniz. Bu araştırmayı PubMed paylaştı. Deniliyor ki zekası övülerek büyütülen çocuklar öğrenmekten çok başarılı görünmeye daha fazla önem veriyor. Ve bu da zorlandıklarında ortaya çıkıyor. Zekası övülerek büyüyen çocukların, tabii artık yetişkin olduklarını varsayıyoruz, yaptıkları işten daha az keyif aldığına dair bir iddia var. Aynı zamanda bir sorunla karşılaştıklarında da daha az ısrar etme eğilimi gösteriyorlarmış. Yani ne yapılıyor? Ben zaten zekiyim deyip rotasını mı değiştiriyor? Muhtemelen. Ya da keyif almıyor yaptığı şeyden. Ben zaten daha zekiyim, bundan daha iyisine layığım diye düşünüyor belki de. Bilmiyorum. Bence bu soruyu sormak lazım. Hep başarılı görünmeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa gerektiğinde bilmediğimizi kabul edip öğrenmeye mi çalışıyorsunuz? Sıkılganlara sormuş olalım. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'la beraberdik. Ben Mert Rus. Yarın öğlen yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlayacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. A milli voleybol takımı D grubundaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 10 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikameti köprü derzinin yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi Citroen.com.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirin.

Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 10 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Merkez Bankası faizde değişiklik yapmadı. Banka politika faizini %37'de sabit tuttu. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Evler 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri belirlenecek. 18 yaşını tamamlamış evli hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edecek. 14 Eylül'de başvurular alınacak. 1071 kiralık sosyal konut Ekim ayında teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplam 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. İkisi gazeteci, 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beykoz'da bir peysaj alanında saksıların arasında roket atarlar, otomatik silahlar bulundu. Silahların Sarallar Suç Örgütü tarafından Şahinler Suç Örgütü elebaşı Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı için saklandığı tespit edildi. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti. İstanbul kıyılarında bir kez daha kirlilik alarmı var. Valilik yapılan ölçümler sonrası Bakırköy ve Sarıyer'deki 3 plajda denize girilmesini yasakladı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık artışı sürüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir açık 32, Bursa az bulutlu 31, Antalya açık 34 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Yurt genelinde hava güneşli, Akdeniz ve Güney Ege'de nem artıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşe çıkmamalı. Marmara'da Poyraz, Ege'de karayel sert esiyor. Özellikle geceler üşütebilir. Soğuk algınlığı riski yüksek. Akdeniz bölgesinde orman yangını riski sürüyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 10 Eylül ve Perşembe günü saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız başladı. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve genel olarak herkese iyi çalışmalar. Keyifli bir Perşembe günü öğleden sonrası temennisiyle şarkılar konusunda özenle seçtiğimiz ve dinlemeye en sevdiğiniz alternatifleri paylaşacağımızı açılışta hemen belirteyim. 24 saat paylaştığımız üzere. Ve tabii gündemde konu başlıklarımız da var ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz. Şimdi Kral Pop Radyo'da Nefesle Sana Düşüyorum dinleyelim ve en iyiler tüm hızıyla devam etsin.

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ilk mücadeleleri başladı ve dün akşam da Galatasaray'ımız Sporting Lisbon'la mücadele etti. 3-1'lik mağlubiyetimiz var ama oynanan futbol Galatasaray'ın hakkıydı dedirtti açıkçası. Futbol bu, her an her şey olabiliyor maalesef. Ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Yolumuz uzun, Galatasaray'ımıza da başarılar dileyelim. Gelelim Fenerbahçe'mize. 18 yıllık aradan sonra eleme turlarını ve playoff'u atlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe bu akşam Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor. Saat 19.45'te Kadıköy'de oynanacak mücadele Roma'yı ağırlayacağız. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Asensio ve cezalı olan Guendouzi kadroda olmayacak. Temsilcimize Fenerbahçe'ye başarılar, güzel bir galibiyetle başlaması temennimiz. Hazır futboldan konu açılmışken de Süper Lig'de 5. hafta yarın akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor mücadelesiyle başlıyor. Kral Pop Radyo'da şimdi Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri Zamanı.

İklim değişikliği, sıcakların her yıl artması hep gündemimizde olan konulardan biri. Sıcaklık rekorları da her yıl yaz mevsiminin özellikle ayların son günlerinde sıkça paylaştığımız bir detay. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 tarihi kayda alınan en sıcak ay oldu. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini paylaşınca tabii ki en önemli başlık bu. Bu değer 1991-2020 yılları arasında Ağustos ortalamasının ayrıca 0.85 derece üzerine çıkmış oldu. Özetle Ağustos 2026 tarihte kayda alınan en sıcak ay olmuş oldu Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi verileriyle. 10 Eylül ve Perşembe günü şarkıları Poise başında belalarla devam ediyor. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız, mesajlarınıza birazdan yer verelim.

Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

İsmail Sakarya'dan mesajı gönderdi. İş yerinde bizi dinliyorlar. Kardeşim Vedat ve iş arkadaşlarıma gelsin şarkı. Tabii iş yerinin adını söyleyemiyorum ama iyi çalışmalar diliyorum size. Betül, Bursa'dan selamlar. Dün mesaj atmıştım. Kuzenim Esra'nın doğum günüydü. Mesajı evet okuyamadık. Ama bugün kutlayalım. Şimdi yine şansımı denedim diye gönderdi. Esra'cığım canım iyi ki doğdun notunu iletmemizi istedi Betül. Esra'nın doğum gününü biz de kutlayalım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle. Bugün ayrıca doğum günü olan tüm dinleyicilerimizin de doğum gününü kutlamış olayım. Atıf Zonguldak'tan Kuyumcuyuz dinliyoruz. Elif, Kerim ve patronumuz Sinan abiye ve Zonguldak esnafına. Aylin İsviçre'den dinliyorum. İnternet üzerinden herkese merhaba. Güzel ülkeme selamlar. Eşim Murat, kızım Burcu ve oğlum Mert. Bize bir şarkı lütfen. Çok selamlar gönderiyoruz size de. Ayrıca dünyanın herhangi bir noktasında ülkesinden uzakta olan tüm vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize selamlar, sevgiler.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava güneşli, Akdeniz ve Güney Ege'de nem artıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşe çıkmamalı. Marmara'da Poyraz, Ege'de karayel sert esiyor. Özellikle geceler üşütebilir, soğuk algınlığı riski yüksek. Akdeniz bölgesinde orman yangını riski sürüyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Premierini Venedik Film Festivali'nde yapan Banker filmi. Javier Bardem ve Penelope Cruz başrolde psikolojik gerilim türüyle izleyicisiyle buluşuyor ve 16 dakika 30 saniye boyunca Venedik Film Festivali'nde izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Bu daha önce bu yılın rekoru 14 dakikaydı. Wild Horse 9'dı en çok alkışlanan film. Dolayısıyla Banker 16 dakika 30 saniye alkışlanarak şu an yılın en ilgi gören yapımı oldu özet itibariyle. Yarın yeni filmler izleyiciyle buluşacak ve biz sinemanın yeni alternatiflerini sizlere yarınki yayınımızda aktarıyor olacağız ama 12 Savaşçı filmi bu yılın aksiyon türüyle vizyona girecek yerli yapımı merak uyandıran yapımlardan biri olarak dikkat çekmişti. Yarın detaylandıracağız tüm filmleri. Şimdi Kral Pop Radyo'da Hadise ve albümünden

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Vodafone.com'da.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: olacaksın.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

Yılın 253. günündeyiz. 10 Eylül ve Perşembe, fikir paylaşımı günü. Bugün böyle adlandırılıyor. Ülkenin kültürel ya da keyfi bir şekilde ortaya çıkan ve sonrasında çok ilgi görerek her yıl o tarihte kutlanmaya devam eden özel anları bazı coğrafi olarak ülkelerde fikir paylaşımı günü olarak adlandırılıyor. Belki fikirlerimizi paylaşmak isteriz birbirimizle diye değinmek istedim. Eylül ayında da bu ve benzeri birçok gün var. Mesela 8 Eylül'de özür dileme günüydü. 13 Eylül'de pozitif düşünme günü işleyeceğiz. Ayrıca yarın yatağını yapma günü olarak geçiyormuş. Biz bugüne odaklanıp fikir paylaşımı günü olduğunu bir kez daha yineleyelim ve Kral Pop Radyo'da Ah Be Manolya, Burak Bulut yorumuyla devam edelim.

konusunda işi en sıkı tutan ülke Yunanistan. %97'lik oranla. Çünkü Yunanistan'da ehliyet sınavına giren sürücü adaylarının sadece bir soruyu yanlış cevaplama hakkı var. Sonrasında Japonya geliyor %95'lik bir oran. Yani ülkelere göre ehliyet sınavını geçmek için gereken başarı oranı bunlar. %97 olması lazım Yunanistan'da. %95 olması lazım Japonya'da. Vietnam, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki bu oranın %91 olması gerekiyor. Genel ortalama %90-88 arasında gerçekleşiyor. Ülkemizde ehliyet almaya hak kazanmak için 50 sorudan en az 35 tanesini doğru yanıt vermek gerekiyor. Bu da %70'lik bir orana tekabül ediyor. Bu verilerle birlikte. Şimdi Kral Pop Radyo'da özellikle geçtiğimiz yaza imzasını atan bir şarkı. Bu yazda çok keyifle dinlemeye devam ettiğimiz bir şarkı. Sefo Demet Akalın Yerinde Dur'la devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Ankara. 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Seviyorsan sevini çok,
3: sınavsız ve gemisi. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
6: memnuniyetin sigortası. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Serkan! Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bu akşam kalplerimiz Fenerbahçe ile saat 19.45'te Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma'yı evimizde ağırlayacağız. Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. Güzel bir açılış yapmasını temenni edelim. Zor yollardan geldi Şampiyonlar Ligi'ne. Eleme turu, playoff karşılaşması derken umarım hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'mizin Şampiyonlar Ligi'nde yolu açık olur. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Yarın saat 16'da hafta sonu öncesi Cuma şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben yayında olacağım. Ve birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlayacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. A milli voleybol takımı D grubundaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 10 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava güneşli, Akdeniz ve Güney Ege'de nem artıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşe çıkmamalı. Marmara'da Poyraz, Ege'de karayel sert esiyor. Özellikle geceler üşütebilir. Soğuk algınlığı riski yüksek. Akdeniz bölgesinde orman yangını riski sürüyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikameti köprü derzinin yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ama Yılmaz sunucunuz Bay J'ye denk geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Kral Pop Radyo burası.
1: Niçin? Neden yorgunsun Bay J?
0: Ya milletim, sanırım gerçekle hayal arasındaki çizgiyi kaybettim, bulamıyorum. Bakın, ben komedyen olduğum için etrafımdaki insanlar genelde hep komik olmaya, şakalar yapmaya falan çalışırlar. Ki bence bu gelmiş geçmiş en saçma şey olabilir. O zaman ben de ürolog arkadaşımla buluştuğumda ona prostat kontrolü yapayım. Ne oldu mu şimdi? Ya da Ahmet var, muhasebeci kankam. Balık lokantasında sofradayız. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela. İlgili döneme ait tahakkukların, karşılıkların ve devreden bakiyelerin mutabakatı sağlandıktan sonra oluşan farkların cari hesaplara gerekli mahsup kayıtları yapılarak yansıtılması daha uygun olur Ahmet. Nasıl şaka Ahmet? Nasıl muhasebe Ahmet? Gerçekle hayal arasındaki çizgi şu: şaka mı yapıyor, ciddi mi? Muhakemesinde patlamaya başladım. Bizim Bites Semt Manav'ı çok sevdiğim arkadaşım. İçeri girdim geçen gün. Siyah eriğin kilosu 600 lira. Mustafa bana şaka olsun diye ben gelince oraya yapıştırmak için şaka etiketi yapmış olabilir mi? Yoksa gerçekten de bu erikler... Yani sen Bay J artık erik alabilecek tarzda bir kişi değilsin mesajımı veriyor, anlatamıyorum. Yani emin olamıyorum.
1: Geçim sıkıntısı seni çok yormuş belli ki Bay J.
0: Hayır, itiraz ediyorum. Kesinlikle geçim sıkıntısı ve fiyatlar değil. Beni yoran maaşım. Dinleyin, anlayacaksınız. Bakın, benim yaşım var. Ben çok enflasyonlar gördüm. Eskiden enflasyon vardı. Nasıl oluyordu biliyor musunuz? %120 enflasyon. Sonra zam günü gelirdi. %120 zam. Şimdi ise... Oh, işte bu yüzden her gün bütün bir program boyunca saçmalayan iyi bir komedyene ihtiyacınız var. Bay J hizmetinizde. Aa, evet. Bunların biraz olsun kısa bir süre için unutma. Erik 600 lira, kahve bilmem kaç lira. Dışarı çıkıyorsun, iki kişi yemek yiyorsun, hesabı görünce garsonla göz göze gelmemeye çalışıyorsun. Çünkü senin yüzüne bakıp diyecek, abi kredi kartımı nakit mi diye soracak sen de. Babacım, kral, önce bir otur konuşalım, bu ilişkinin sonu, geleceği var mı falan mı, nakitmiş. Evet, nakit, monopoli parası var yanında, istiyorsan illa nakit diye ısrar ediyorsan. Ama çok önemli bir mali karar aldım, bundan sonra yaşamamaya karar verdim. Evet, her şey benim yaşamaya devam etme isteğim yüzünden oluyormuş. Şunu da yapayım, bunu da alayım. Hayır kral, ihtiyaçlarını alma, onu şunu bunu da yapma, efendi gibi otur. Otur Bay J. Hayır kalkacağım, otur dedim sana. İşte bu mantaliteyi, biraz koruyucu bir mantalite bu, bunu karıma anlatsanıza bir de. Elindeki en büyük koz 15 yaş farkımız. Ben daha gencim, ne olacaksa olsun yaşamak istiyorum diyor arkadaşlar. Ya canımın içi eyvallah da, ne olacaksa olsun ucu fazla açık bir kavram değil mi? Biraz detaylandırabilir miyiz? Sen, ben yaşamak istiyorum diyorsun. Ben de yaşamak istiyorum. Ama anladığım kadarıyla tanımlarımız tamamen farklı. Hani sen yaşamayı dışarı çıkıp bir şeyler yapmak zannediyorsun. Ben şu anda yaşamayı ayın 5'inde maaş yatınca hala hayatta kalabiliyor muyum? Haciz geldi mi? O yüzden ne olacaksa olsun demeden önce bana bir açıklama yap. Çünkü seni romantik bulduğun cümle benim için ekonomik istihbarat alarmı. Bak, sen konuştukça siren sesi geliyor gayipten kulağıma. Polis, itfaiye, ambulans, helikopter. Helikopterden bizim çatıya inen özel kuvvetli mi falan. Gerçekten bakın, ne olacaksa olsun. Benim yaşımda çok korku verici bir laf. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J yayında, ayrılmayın lütfen.

0: reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Mutlu Dönüş'te tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı, soyadı.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
6: 1. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı, soyadı.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Selam milletim, Bay J konuşuyor. Kral Pop Radyo'da beni dinliyor olmanız çok mutlu ediyor beni. Hem ikamet tezkerem yenilenirken hala bir işim olması işleri kolaylaştırıyor. Hem de ya şöyle, sizin için iki anlamda kıymetli, sizin değerinizi de artıran bir şey. Bu durum, birincisi ırkçı olmadığınızı ve İtalyan sunucuyu bağrınıza bastığınız için puan kazanıyorsunuz. İkincisi, pardon ama bu programdan mahsur kalmıyorsunuz. Pardon ama dostum. Ya millet, siz de biliyorsunuz işim de son derece iyi. İyi. Aptal aptal şakalar yapıyor olsaydım profesörler, cerrahlar, bilim insanları da dinliyor olmazdı. Nereden biliyorsun ki Bay J'yi dinlediklerini? Ya biliyorum işte. Yaşıyorsun ve öğreniyorsun. Geçenlerde prostat kontrolüne gittim. Hoca sana bayılıyorum dedi. Mesela ben de kısa bir baygınlık geçirdim. Siz de tahmin edersiniz. Neyse, tatlıya bağlandı sonra. Hemşireler geldi. Dün mesela iki vatandaşa, bu gerçek olay. Yemin ediyorum ki gerçek. İki vatandaşa adres sormak için bir kafeye girdim. Tanıdılar, iki koluma girdiler. Zor.

Şeytan şey nasıl fırlama bileyim, ayarı yok, sallıyor sürekli kafasına. Ben gerçekten ben bu kadar korkunç bir insan mıyım ya diye düşünüyorum ama sonra. Hem Türkiye'de çok denk geldiğimiz hem de benim hayatımda genel olarak insanların hayatım boyunca beni döverek sevmiş olduğunu hatırlayıp içim rahatladı. Aslında adam iltifat ediyordu. Ya ben akıllı şakalar yazıyorum. Beni dinleyenleri de gözümde hep çok yüksek bir yere koyuyorum. Şakadan anlayan, gülmeyi becerebilen insanlara büyük saygım var. Bazen bir ortamda bir şaka yapıyorum, çıt çıkmıyor. Bak bir kişi bile gülmüyor, gülümseyen yok. Kahkaha duymak istiyordum oysa ki ben. Şaka çok akıllı bir şaka. Çok üzülüyorum. Bunlar kim biliyor musunuz? Gülmeye. Hani dış cephe boyası kutuların üstüne lütfen yemeyin diye uyarı koyarlar ya. Bazen çok gereksiz buluyorum abartılı uyarı mesajlarını. Mesela bu uyarıyı koymadın. Biri de silikonlu boyayı yedi. Afiyet olsun be kral. Renklerdir dünyanı, renklendir. Uçuk yeşil bu sene acayip modaya. Sen doğrusunu yaptın kanka. Bazı yerlerde mecbur koyacaksın uyarıyı. Mesela benzin istasyonunda açık alevle yaklaşmayın. Dikkat yanıcıdır gibi şeyler var, tabelalar var. Onu çıkartırsan eyvallah da ben de oradayım ya. Anladın? Boyayı tek başına yiyor. Mesela bir ürünün üzerine kişisel hijyen için kullanmayınız diye uyarı koymuşlardı. Bazılarınınkine koymaya gel. Tuvalet fırçası bu arkadaşlar. Yani tuvalet fırçası. Yani bunu yazmak zorunda kalmışlar. Çünkü demek biri bir yerde çıkıp fırçalama yazmıyordu. Ben de dişlerimi fırçaladım bununla diye. Diyebiliyor yani. Tuvalet fırçası. Tuvalette kullanılan fırça anlamında herhalde. Değil mi? Sırtımı keselerim, dişlerimi fırçalarım, kafama masaj yaparım. Yap yap, iyice sürtün her yerine hayatım. Bir de kızağın üzerine, kızak, kar kızağının üzerine kar koşullarında yüksek hız geliştirebilir diye uyarı koymuş. Kardeşim kızağa biniyorsun, altında kar var, yer çekimi var. Kızak zaten sana abi ben birazdan hızlanacağım demiyor mu? Demiyor, konuşabilse daha neler söyleyecekti, kibarlığından susuyor ben. Çünkü senin bir kar kızağından... Neyse... Daha hatta benim için de bir uyarı lefası hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Dikkat, Bay J bulunduğu ortamda gereksiz özgüven, kontrolsüz şaka ve zaman zaman psikolojik ekonomik hasar yaratabilir anlamında. Kral Pop burası.

Pop Radyo hanımlar beyler, mikrofon başında her akşam hayatınıza sızan Bay J var karşınızda. Bir arkadaşım 350 yıllık bir taş ev aldı Bodrum'da, bizim burada. Perili olduğundan şüpheleniyor. Ben de bugün arkadaşlar böyle zamanlar içindir kanka dedim. İstersen gelip yanında uyuyabilirim gece, korkuyorsan. Bana dedi ki perileri 1000 kere tercih ederim Bay J. Valla teklif var, ısrar yok kanka dedim. O da dedi ki etme Bay J, etme, dost kalalım. Biliyorsunuz gelişen imkanlar sayesinde evimdeki odadan, yatağımın içinden bu yayını tıkır tıkır yapabilirim, biliyorsunuz değil mi? Bazı arkadaşlar hala o kilitli yolları çekip stüdyolara gidiyor yayın yapmak için. Valla ben o kadar enerjik biri değilim, üşeniyorum. Gençlik yıllarımda hani böyle 90'ların başında flört ettiğim kızın odasına gizlice sızmak için apartmanın 6. katındaki dar balkona tırmanmış biriyim arkadaşlar ben. Bitti bitti onlar, bitti bitti. Manyaklıktan geride kaldı. Gençlik işte. Yaş geldikten sonra artık sadece zemin katta oturan kızların evine gitmeye başladım. Düz girişler beni kurtarıyor. Millet kıza ilk buluşmada burcunu falan, yükselenini falan sorar. Ben bodozum. Kardeş apartmanda kaçıncı katta oturuyorsun? Asansör var mı? 56 yaşım bitiyor Aralık ayında. 57'ye basacağım. Fiziksel enerjimi korumam lazım kanka. Evet. Geçenlerde hiç tanımadığım bir çiftin düğününe tebrik etmeye gittim. Çok az tanıyordum. Birileri götürdü. İnsanların kişisel sınırlarını aşmayı, gizli alanlarına iğneleyici sorularla dalmayı seven biri değilim. Baktım bir damadın karşısına geçmiş. Demiş ki ne zaman çocuk yapıyorsunuz? Suratları kireç gibi oldu. Gerçekten. Neyse döndüler bize. Ya dediler her şey feci pahalı. Böyle berbat, böyle kaotik bir dünyaya çocuk mu getirilir? Allah aşkına falan gibi dert yandılar. Ben döndüm onlara. Dedim ki yani bu sorunun size sorulması son derece münasebetsiz. Ama çok özür dilerim de insanoğlu tarih boyunca çocuk sahibi olmak için bizzat hiçbir zaman mükemmel bir dünya bulamadı ki. Bu elinizdeki en iyisi kanka. Bak 200 sene önce o medeniyetsiz ortamda çocuk sahibi olmak, yani kadınlar evde anestezi olmadan 15 çocuk doğuruyordu. Yarısı yolda salgınlardan, açlıktan ölüyordu. Hastane yok, ilaç yok, antibiyotik zerre icat edilmemiş. Bak bu bilgiyi unutabilirsiniz bir yerde öğrettikleri zaman, ama bu şovda duyduğunuz için. Penisilin 1928 yılında bulundu. Ondan önce, 1928 yılından önce elini mutfakta bıçakla kesen adamın 3 gün sonra enfeksiyondan nalları diktiğini unutmayın. Unutmayacaksınız zaten. Yani bugün robotlar lüks ameliyathanelerde böyle mikro cerrahi operasyonlar yapıyor. Tıp çağ atlamış. Bugünün dünyasında çocuk büyütmek çok zor. O günün dünyası mı daha kolaydı? 200 sene önceki bir doktor muayenesini hayal etsenize. Kapıdan giriyorsun. Merhaba doktor bey. Tarlada çalışırken bacağımı taşa çarptım. Kemik hafiften dışarı çıkmış diyorsun. Doktor bacağına bakıyor. Bak şimdi diyor. Henüz antibiyotik icat edilmediği için o yere enfekte olmuş. Bu yüzden bu bacağı şimdi alalım biz. Alalım arkadaşlar. Bacağı alalım arkadaşlar. Ama balta dün ahırda odun kırarken körlendiği için biraz canın yanabilir. Kusura bakma. Bu dünyaya çocuk getirilmez mi? İstemiyorum desene delikanlı gibi.

0: Mesut Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Tablet deyince vatan.
8: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bizim huzur lazım.
17: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: bilgisayar.com'da.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
4: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Kral Pop Radyo. Edirne'den Kars'a, memleketin her köşesinde, şu an arabasında büyük şehirlerde, kilitlenmiş trafikte, direksiyon başında çıldıran bütün Türkiye'ye bizzat sesleniyorum. Ben Bay J, mikrofon başında o her akşam hayatınıza sızan Bay J var karşınızda. Hafta sonunun o tatlı kokusunu şimdiden aldığımız Perşembe akşamında. Alıyor musunuz gerçekten, alıyor musunuz? Ben söyledim de öyle. Geçen bizim yeğen karşıma geçti. Yüzüme baktı, dedi ki Bağcı amca, neden senin de diğer bütün büyükler gibi sahici bir işin yok? Akşama kadar boş boş konuşuyorsun dedi. Ben de olabildiğince sakin kalıp, yani bir çocuğun ruhunu zerre zedelemeyecek dürüst pedagojik cevabı vermeye çalıştım kendisine. Bak yeğenim, dedim, annenle baban aslında seni hiç sevmiyor. Eğer sen doğmasaydın hiç kavga etmeyecekler. Böylece, bakın, neden pedagojik dedim? Bu kelimeyi boşuna mı kullandım zannediyorsunuz? Herkese her sorunun bodoslama sorulmaması gerektiğini bu yaşında acı bir tecrübeyle öğrenmiş oldu. Eğitim verdim. Felsefe bu. Hayat zaten tam olarak böyle bir şey değil mi millet? İlişkilerde de o hayat arkadaşınızla ne kadar uzun süre yan yana kalabileceğinizi ya da kalamayacağınızı anladık zaten. Ne boşanmalar, ne evlilik krizleri görüyoruz çevremizde ya. Millet sanıyor ki yepyeni bir flört bulup aynı evin içine girince her şey bir anda güllük gülistanlık olacak, düzelecek. Palavra abicim, yalan. O cicim ayları, o ilk heyecanlar en fazla 3 ay sürüyor. Hadi bilemedin 3,5 ay olsun. Hadi 4,5. Seni de kırmayacağım 6 ay diyen arkadaş. Evet. Yani gerçekten sıfır flört döneminin başındaki tatlı neşeyi yeniden yakalamak için peş peşe boşanıp tekrar evlenen arızalı arkadaşlarım. Yo, benim o. Benim arızalı arkadaşım. Ya bir insan hayatı boyunca kaç kere nikah masasına oturabilir demeyin. Ne kadar, kaç kere oturabilir? Ya milyarder değilsen kaç nafaka ödeyebilirsin ya? Ben mesela 3. evliliğimin 7. yılındayım biliyorsunuz. Dikişi ancak tutturdu. Gerçekten. Macera aramıyorum da. Zerre gerek yok. Ben üstümü örtmeden uyumuşum. Sabah kalktım, burnum anormal derecede tıkalı. Ama böyle değil, grip nezle filan değilim, anladın mı? Yani böyle klimanın altında tıkanan burun. Tamam, içinizde tıp okumuş kulak KBB'ci vardır mutlaka bir doktor. Bana şu durumu bir anlatsın. Grip olmadığım halde bütün gün tıkalı burunla dolaşıp, özellikle sabah uyanınca ve gece yatarken sesimin kış uykusundan yeni uyanmış bütün ormana gelin beni vurun diye bağıran yaralı bir yabani ayı gibi çıkmasını bana tam olarak nasıl izah edeceksiniz? Bereket, akşam saatinde sesim fena çıkmıyor, şanslısınız. Benim hiçbir şey alerjim olmadı bugüne kadar. Genelde kuralların, oldurdurucu tiplerin bana karşı feci bir alerjisi oldu insanların. Burun tıkalı olduğu zaman diyorum, gece yatakta kabus görüyorsun. Beyne oksijen gitmediği için sistem kilitleniyor. Rüyanda sanki bir sürü seri katil ellerinde paslı satırlarla peşinden koşuyormuş gibi böyle halüsinasyona benzer rüyalar görüyorsun. Ağızlarından da böyle turuncu renkli salyalar akıyor adamların falan. Hayırdır inşallah.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 10 Eylül Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bugün açıkladığı sosyal konut projesi. ntv.com.tr'de bakalım detaylarına. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Başakşehir, Arnavutköy, Gazi Osman Paşa'da olacak. Evler 3 yıllık kiralanacak, 3 yılın ardından yeni hak sahipleri belirlenecek. 18 yaşını tamamlamış, evli, hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edecek. En az 1 yıl İstanbul'da ikamet şartı olacak. Üstüne tapuda kayıtlı konut olmayacak. İlçelere göre 1+1 10 bin, 2+1 12 bin, 3+1 15 bin, 4+1 18 bin liradan başlayan fiyatlarla konutlar kiralanacak. 14 Eylül'de başvurular alınacak. 1071 kiralık sosyal konut Ekim ayında teslim edilecek. Geçelim trthaber.com'a. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partiler kanununda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, siyasi partilerin kuruluş süreçlerine ilişkin kriterlerin yeniden ele alınması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplam 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi, diyor hürriyet.com.tr'de. Sabah.com.tr ile devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında SDG'nin fesih süreciyle ilgili değerlendirmelere yer verildi. Suriye'deki fesih süreciyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. İç savaştan kalan silahların Suriye devletine teslim edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca iki PKK'lı teröristin hafta içinde teslim olduğu kaydedildi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Merkez Bankası faizde değişiklik yapmadı. Banka politika faizini %37'de sabit tuttu. Açıklamada aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir denildi. CNNTürk.com'a göz atalım. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler yeni alevlenmelere karşı soğutma çalışması yapıyor. 285 evin tedbiren boşaltıldığı Adana Kozan'daki orman yangını da rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altına alındı. Habertürk.com'dayız. Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyonda 20 kişi tutuklamaya sevk edildi. Bu arada İzmit'teki bir depoda yapılan aramada depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te başlayacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. A milli voleybol takımı D grubundaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 10 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Bağcay'a ben. Canlıyım, canlı yayında tek başımayım. Ekip yok, prodüktör yok. Yanımda Bağcay biraz sakin ol diyecek bir insan evladı da yok. Program ondan böyle. Yani olan her şey gözümüzün önünde oluyor. Birlikte sunuyoruz sizle bu programı. Ben iyiyim. Bu arada sanırım dün 11 saat uyudum. Normalde 6 saat uyuyorum. Acayip uyudum. Evde hanımla biraz tartıştık. Ben tartışma konusunda çok pratik bir insanım. Bazı insanlar konuşarak çözüm arıyor. Ben uyuyorum. Yani geçici bir komaya girersem tartışma soğur. Uyandığımızda da kahvaltı ederiz falan gibi düşünüyorum. Anladın? Çünkü teorim var. Tartışma devam ederken uyursanız karşı taraf bir süre sonra kendi kendine konuşmaya başlıyor. Sonra yoruluyor. O da uyuyor. Kalkıyorsunuz. Bay J kahvaltı hazır. Geliyor musun? Geliyorum. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi kahvaltıya çağrılmak kadar güzel bir barış anlaşması olamaz arkadaşlar. Güzel. Hem kadınlar bu konuda erkeklerden. Her konuda neredeyse çok daha gelişmiş canlılar. Dünya zaten onların yönetiminde. Biz erkekler sadece yönetildiğimizi fark etmemeye çalışıyoruz. Doğada da örnekleri var. Belgesel kanalını açıyorsun. Erkek hayvanların çoğu ya çiftleşiyor ya kavga ediyor. Ya öylece bir kayanın üstünde duruyor. Mesela dişi avlanıyor, yavrulara bakıyor, düzeni kuruyor. Erkek aslan mesela. Dişi avlanmaya gidiyor. Erkek geliyor, yemeği yiyor, yatıyor sonra. İzlerken diyorum ki ya bu hayvan benim hayal hayatımı yaşıyor. Kadınların doğadaki gücünü anlamak için zaten insanlara bakmanıza gerek yok. Örümceklere bakalım. Karadul diye bir örümcek var. Adı bile tehdit. Karadul. Karadul ve sizle flört ettikten sonra karadul oluyor. Adın ne diye soruyorsun? Karadul. İnşallah diyor. Daha tanışmadan medeni haliniz değişiyor. Dişi örümcek erkeğinden daha büyük ve daha güçlü. Fanfinfon bittikten sonra erkeği yiyor. Şimdi burada erkek örümceğe de bir şey söylemek istiyorum. Kral sen oraya niye gittin? Bir kahve içelim dedik. Kahveyi içtim mi? Yo. Son kahvenmiş. Çocuklarına ne anlatıyor? Anne babam nerede? Babam bizi çok sevdi abi. Ne kadar sevdi anne? Bizi besleyecek kadar. Ve sonra yavru örümcekler büyüyor. Hayata atılıyorlar. Evlilik nasıl bir şey anne? Çok güzel yavrum. Babanla tanıştık, evlendik, birbirimizi çok sevdik. Sonrasını boş ver, üniversiteye git sen. Ya arkadaşlar, Avustralya'da iki adam bir hayvan mağazasından 1,5 metrelik bir piton yılanı çalmış. Niye yaparsın ki bunu? Ondan sonra fast food restoranın otoparkına gidiyorlar. Yılan huysuzlanmış çünkü. Yani hırsızlık planları gayet güzel gidiyor ama yılan fast food mu istemiş? Double cheese mi yiyecekmiş? Ne anlamadım ben yani. Polis geliyor, adamları pitonla boğuşurken yakalıyor. Ben 1,5 metre kısmına takıldım. Çünkü bir yılanın boyunu duyduğum anda artık başka bir bilgiye ihtiyacım yok. Orada paralize oluyorum. 8 yaşında siyah başlı şu bölgede yaşayan, tamam 1,5 metre ben eve gidiyorum. Niye yılan satıyorlar pet shop'ta? Ben onu anlamıyorum. Yani yavruyken tatlı olabilirler kabul ama o hayvan büyüyüp 2,5 metre olduğunda evdeki bütün dekorasyon anlayışınız değişecek. Yani salon nasıl? Gayet güzel ama babamı yedi. Bir adam vardı pitonuna 10 yıl bakmış. 10 yıl hiçbir sorun yaşamamış. Bir gün bir yılan koluna sarılmış. Adam kurtulmak için hayvanın kafasını kesmek zorunda kalmış ve kolunda kalıcı sinir hasarı oluşmuş. Sonra da 10 yıldır tek bir problem yaşamamış dedim. Evet abi saatli bomba gibi bu. Anlatamıyorum evde piton beslemeyin. 10 yıl boyunca seni yemeği denk getirememiş sadece. Ama sen onun sahibi değilsin. Sen onun evinde yaşayan, düzenli mama getiren, ona fare yediren, henüz yenmemiş bir canlısın. Piton açısından ilişkinizin adı evcil hayvan sahipliği değil. Şimdilik dokanma. Kötü günler için sakla.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.

0: bekliyor. Burası alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
9: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
10: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
12: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
13: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Haftanın artık bitti bitecek diye kandırdığımız bölümü kendimizi. Siz evde, arabada, trafikte ne yapıyorsanız yapın, ben burada mikrofonun başında kendi kendime çalışıyormuşum gibi yapıyorum. Ekibin geri kalanı şu an muhtemelen güneş gören bir yerde. Ben onların da yapması gereken işi yapıyorum. Her zaman olduğu gibi. Birini arasam ulaşabileceğimi zannetmiyorum şu anda, biliyor musunuz? Gerçekten. Program biter ulaşana kadar. Neyse, sonuçta hepimizin hayatta bir görevi var. Onlarınki de çalışmamaksa. Bu arada İstanbul'da bu akşam açık havada düğün veya nikah organizasyonu varsa, yüksek bir yerdeyseniz geceleri artık hava serinliyor. Serinliyor. Birkaç hafta önce insanlar bu yaz hiç bitmesin diye dua ediyordu. Şimdi gelinle damat nikahtan çıkınca evet, gelini öpebilirsin vardır ya, geline sarılabilirsin. Isıt şu kızı birazcık diye. Ama evlilik söz konusu olduğu zaman siz de biliyorsunuz hava durumunu falan düşünmüyor çiftler. O anda tek bir hedef var. İşte bu insan artık benim. Erkek de aynı, kadın da aynı. Yani benim insan. Sevdiği kişiyi bulunca onu mümkünse resmi evrakla kendine bağlamak istiyor. Evet. İgnu da orada devreye giriyor zaten. Bu kadın benim, kimse yaklaşma. İgnu'yu biliyor musunuz? İgnu. Mağara adamı İgnu. Gerekirse noter huzurunda.

kahvaltıda ne yediğini gerçekten biliyor musun? Yumurta sevmiyorum. Ne? Ne? Yumurta sevmiyorum. Kokusuna bile dayanamam. Sen de yeme lütfen. Ben bununla nasıl bir gelecek kurabilirim? İki göz sucuklu yumurta ama hayır dostum. Daha kötüsü. Mesela düşünsenize. Biri diğerinin vejetaryen olduğunu düğünden sonra öğreniyor. Saklamış mesela. Sen et yemiyor musun? Yemiyorum. Bitki katiliyle evliyim. Oysa ki karşı tarafta aynı mantıkla sana bakıyor. Ben de hayvan yiyen biriyle aynı evde mi yaşayacağım? Hepimiz sonuçta bir şeyler yemek zorundayız. Yani doğanın sistemi biraz acımasız. Bir canlı başka bir canlının enerjisini kullanmadan hayatını sürdüremiyor. Müjden herkes kendi tabağına baksa bence dünya daha huzurlu bir yer olacak. Yani vejetaryenler et yiyenleri ve öbür tarafta diğer tarafı eleştirmeyelim yani. Sen sebzeni ye, ben büfteyi mi yiyeyim? Birbirimizin tabağına bakma, karakter analizi çıkartmayalım. Kötü bir insan değilim inek yediğim için ben, dana yediğim için. Yani hayvan haklarına saygı başka bir şey, yemek tercihleri üzerinden birbirine savaş açmak başka. Ben hayvanlara kötü davranılmasına karşıyım. Kötü muamele de etmiyorum ama önüme güzel bir biftek geldiğinde de dünyanın bütün ahenginin bozulduğuna inanmıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu dana, inek, sığır, manda. Yani hayvanın doğuştan gelen bir ben buradan kaçmayacağım tavrı var. Anladın mı? Bir çiftliğe gidiyorsun. Mesela diğer hayvanlar sizi görünce huzursuz oluyor. Mesela gir tavukların arasına. Bak bak bak bak denk çeker, genel çekilirler. İnek sana öyle bir bakıyor ki yıllardır seni bekliyor sanki. Anlatabiliyor muyum? Bak avcı ormana girer, geyik ortadan kayboluyor, tavşan kaçıyor, domuz kaçıyor. İnek olsa muhtemelen buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Diye. Hatta inek uyurken ayakta durabiliyor. Yani bu kadar tedbirsiz bir hayvan görmedim. İlk insanlar avlanırken bir inekle karşılaştıklarında herhalde diyecek, arkadaşlar avcılığı bırakıyoruz. Kainatın olabilecek en iyi şeyi oldu. Hayvan yiyenlerle bitki yiyenlerin bitmeyen kavgasını burada kapatacağım. Hepimizin mutfağında bir şekilde hayat sona eriyor. Yani kimin tabağında inek var, kimin tabağında marul ölüyor. Sonuçta marul da beni bugün doğrayacaklar diye uyanmıyor sabah. Değil mi? Bence esas mesele ne yediğimizden önce canlılara nasıl davrandığımız. Değil mi? Ama bir dilim biftek yüzünden beni insanlık dışı ilan etmeye kalkmayın. Çünkü o noktada ben de sizin salatanızı sorgulamaya başlarım. Biliyor musun? Sesi çıkmıyor diye, inek gibi mö diyemiyor diye. Yani salata belki konuşabilseydi. Her çatalı batırdığınızı belki bağıracaktı.

0: Perşembe akşamı karşınıza yine ben varım. Radyonun bu tarafında Bayce, karşı tarafında da. Karşı demeyi çok sevmiyorum ama diğer tarafında da şu an beni dinleyerek hayatını daha kaliteli hale getirmeye çalışan zeki insanlar var. Aa evet. Aa evet. Şimdi kral bana sunucu deyip geçme. O kadar kolay değil bu işler. Yani Kral Pop beni almak için fazla zorlanmamış olabilir ama elinde tutmak için bayağı uğraşıyor. Bunun bir sebebi var. Yılların verdiği tecrübe, çalışkanlık, olağanüstü yetenek, mütevazi kişiliğim sayesinde bu mikrofonun arkasında bulunuyorum hala. Özellikle mütevazi kişiliğim, evet. Dolayısıyla şu anda beni dinliyor olmanızın rastlantı olduğunu düşünmeyin. Siz farkında olmadan çok şey oldu. Anlatabiliyor muyum? Evet, gerçeğim. İltifatı özlüyorum tabii ki. Çünkü insanlarla muhatap değilim bir mikrofonun arkasında. Sadece kendimi dinliyorum ama insanlara iltifat etmek modası geçmiş bir davranış olabilir mi artık millet? Herkes kendisiyle o kadar meşgul ki karşısındaki insana güzel bir şey söylemeye vakti de kalmadı bence. Ben de bu yüzden zaman zaman kendi reklamımı kendim yapmak zorunda kalıyorum. Bana anlayış gösterin. Bir insanın kendisini bu kadar açık biçimde övmesi ayıp diye düşünenler olabilir. Ama işe yarıyorsa neden ayıp olsun? Anlatabiliyor muyum? İşte anormal tıkırında. Yiyor yani. Zaten benim genel olarak görgü kurallarıyla ilişkim biraz mesafeli. Yani toplumun zaman içinde geliştirdiği bunu yapma, şöyle söyleme, öyle davranma listesine baktığımda çoğuna neden diye soruyorum. Ya cevap da genellikle çünkü ayıp oluyor. Ben de tamam deyip yine bildiğimi yapıyorum. Kardeş benim ayıbımla herkesin ayıbı aynı değil galiba ya. Mesela bir restorandasın. Bir restorandasın. Masalardan birinde tanıdık birini görüyorsun. Yanına gidip nasılsın? Sonra görüşelim diyorsun falan. Ayrılıyorsun. Neden sessizce ayrılıyorsun? Adam arkadaşın değil mi? Ben olsam restoranda kapıdan girer girmez. Pislik ne haber? Gel buraya oğlum sana masada yer açıyoruz. Bak seni kimlerle tanıştıracağım. Kral Pop'un icra kurulu başkan yardımcısı ve eşi burada. Gel. Sonra masadakilere dönüp bu da benim arkadaşım bunu da tanıyın. Çünkü benim arkadaşlarımın birbirini tanıması gerektiğine inanıyorum. Hatta mümkünse birbirleriyle arkadaş olsunlar. Ben insanları tek tek sevmek istemiyorum. Toplu olarak bir seferde lütfen beni yormayın. Anladın mı? Benim kafamdaki arkadaşlık sistemi biraz büyük bir aile gibi. Yani birini hayatıma aldıysam onun diğer arkadaşlarımı da tanımasını isterim. Ama Bayşe benim senin başka arkadaşlarınla ne işim var deme. Çok işim var çünkü ben sizi birbirinizden bağımsız tanımıyorum. Siz artık
1: Bayşe benim senin başka arkadaşlarınla ne işim var?

0: İşim var deme. Çok işim var. Çünkü ben sizi birbirinizden bağımsız tanımıyorum. Siz artık Bay J sosyal çevresinin bir parçasısınız.
1: Tam bir egomanyaksın Bay J.
0: Sen, yani sen de başka bir şeysin. Önemli değil. Hepimiz bir şeyiz. Ben de egomanyak olayım. Bazen çok eğleniyorum. Bazen hiç ortak noktası olmayan insanları aynı masaya atıyorum. Biri oyuncu, biri mühendis, biri müzisyen, biri hayatında hiçbir şey planlamamış. Bunların ortak noktası ne diye soruyor. Çok basit. Benim arkadaşım olmadı. Şimdi Romanya'da hükümet falcı ve büyücülerden vergi almaya başlayacakmış. Ya arkadaşlar öyle demeyin, oluyor. Siz para kazanıyorsunuz, vergisini verin. Falcılar da biz zaten bu gelişmeyi önceden hissetmiştik diye düşünmeleri gerekiyor. Bence öyle yani, değil mi? Üç vakte kadar vergi vereceğiz. Üstelik mesele sadece vergi değilmiş. Yanlış kehanetler içinde yaptırım düşünüyor. Yani falcı size bu yıl büyük bir aşk yaşayacaksınız diyor. Siz de 3 sene sonra hala yalnızsanız vergi dairesinden sonra bir tüketici hakem heyetine gidebiliyorsunuz. Böyle bir durum. Şimdi ya keşke yalan olsaydı anlattığım haber de. Yasanın geçmemesi için ortaya atılan gerekçe daha güzel. Bazı avukatların ve yargıçların kendilerine büyü yapılmasından korktuklarından, lanetlenmekten korktukları söylenmiş. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Bu inanma. Devlet bir vergi yasası çıkaracak. Hukukçular da tamam ama ya bunlar bize büyü yaparsa diyor. Kardeşim o zaman ülkedeki bütün vergileri kaldıralım. Her vergi artışında birileri lanet okusaydı. Atıyorum akaryakıt vergisini artırıyoruz. Lanetlendiniz. KDV yükseliyor. Lanet olsun. İşin güzel tarafı gerçekten güvenilir falcılar ve medyumlar da çıkıp biz zaten bu yasanın geçmeyeceğini biliyorduk demişler. Biliyordunuz, tabii ki biliyordunuz. Yasa geçseydi vergi ödeyeceksiniz, geçmezse kahraman olacaktınız. Ben zaten falı astrolojiye, gezegenlerin hayatımızı yönettiğin fikrine pek inanmıyorum, kusura bakmayın. Hatta biraz kibirli buluyorum. İşte uçsuz bucaksız evrende milyarlarca kilometre uzakta dolaşan bir gaz topunun benim aşk hayatımla ilgilendiğini ben düşünemiyorum arkadaşlar, gerçekten. Jüpiter'in kendi işi gücü yok. Beni düşünüyor. Bay J bugün biraz keyifsiz. Şu çocuğun ilişkisini de bozayım bari de tam olsun. Mars da uzaktan bakıyor. Niye uzaktan bakıyor? Hep geri çekilir ya bu. Bu hafta biraz sinirlensin. Ayda ikizler burcuna dikkat. Bay J'yi biraz uğraştıralım dedi. Kardeşim siz kimsiniz? Gök cismi misiniz? Mahalle dedikoducuları mısınız? Nesiniz? Bir de ben ikizler burcuyla hiç anlaşamıyorum diyenler var. Hayır canım, mesele ikizler burcu değil. Sen o insanla anlaşamıyorsun. Akrep burcu çok zor. Yanlış. Sensin zor. İnsanları doğdukları göre, güne göre sınıflandırmak yerine biraz tanımayı deneyin. Size göre olmayabilir. Eyvallah ama burç ne ya? Çünkü dünyada her burçtan harika insanlar var arkadaşlar. Evet. Çekilmez insanlar da var. Ya ben, kova da çıkıyor. Yani boğa da çıkıyor. Tatlış. Bir tanesi deli dolu. İkizler çıkıyor. Bazen ikisi aynı insanın içinden çıkıyor. Benim karım mesela. Evet. Astrolojiye inanıyorsanız inanın, eğleniyorsanız eğlenin ama hayatınızdaki insanların davranışlarını Satürn'ün hareketine bağlamadan önce bir de karşıdaki insanın gerçekten manyak olma ihtimalinde de bağlamayı değerlendirin mutlaka.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Ha, bugün burada Bay J'yi dinlediniz Kral Pop Radyo'da. Yani kendinizi şanslı hissetmeniz gereken bir akşamı daha geride bıraktık. Program boyunca söylediklerimle ilgili itirazınız, şikayetiniz, hatta mümkünse maddi bir tazminat talebiniz varsa şirket avukatımız Cuma günleri Kral Pop Radyo Merkez Bina kantinde yaptığı halk gününe başvurabilirsiniz. Genelde çay içiyor, kimseyi de dinlediği yok ama prosedür var. Prosedür böyle. Tamam. Bu işi neden yıllardır yapmaya devam ettiğimi zaman zaman merak ediyorum. Cevap çok romantik değil. Bir ara sevdiğim işi yapıyorum herhalde değil mi Bay J diye soruyorum kendime. Sonra faturalar geliyor aklıma. Yani çünkü piyango oynadım, ikramiye başkasına çıktı. Bankaya gittim, biraz para çekeyim dedim. Banka elimizde size uygun bir şey yok dedi. Dolayısıyla burada olmamın en önemli sebebi şu anda oldukça basit, hayat pahalı. Gençlere bakıyorum. Her mesleğin artık bir kariyer planı, uzmanlık alanı, kişisel marka tarafı var. Bizim zamanımızda meslek seçerken daha çok bundan para kazanabilir miyim diye düşünürdük. Hatta bazen o sorunun cevabını da araştırmadan mesleğe girerdik. Sonra bakardık para yok. Ama artık çok geç. Evet, benimki de benim hikayemi dinlemiş oldunuz aslında. Geçenlerde genç arkadaşlar geldi. Radyo stüdyosundaydım merkezde. Stüdyoyu gezdirdim, mikrofonu gösterdim. Kulaklıkları taktılar. Aranızda radyoculuk yapmak isteyen var mı dedim. Bir tanesi belki dedi ama fast food restoranın mutfağında daha iyi bir pozisyon açılırsa onu tercih ederim. Çocuk dürüst en azından. Hiç valla yok, hiç tepelemedim. Bizim kuşakta hiç kimse böyle açık konuşmuyordu. Bu yüzden zaten hala radyocuyum yani. Deselerdi fast food restoranda mutfakta iyi bir pozisyon var. Zaten yapılan araştırmaya göre insanların çok büyük bölümü çocukken yapmak istediği mesleği yapmıyormuş. Ben de çocukken ne olmak istediğimi hatırlıyorum. Aslında ne olacağımı bilmiyordum. Sadece yetişkinlerin çalışırken niye bu kadar mutsuz göründüğünü merak ediyordum. Ben şimdi anladım. Yaptığım işi seviyor muyum? Seviyorum, şükür yani. Yıllardır yapıyorum. Hala birilerinin akşam saatlerinde beni duymak istemesi güzel bir şey. Para da önemli tabii. Aksini söyleyen ya çok zengindir ya henüz borçla tanışmamıştır. Şimdiki çocukların bir konuda gerçekten çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Biz teknolojinin olmadığı, her şeyin daha zahmetli olduğu, televizyonun birkaç kanaldan ibaret olduğu bir dönemden geldik. Bizim çocukluğumuz siyah beyazdı ama kıyafetlerimiz renkliydi. O korkunç geniş paçalar, vatkalı ceketler ve insanın yüzünden daha büyük, büyük kravatlarımız var. Bugün o kıyafetlerden birini giyip dışarı çıktım. İnsanlar beni görüp bu adam geçmişten mi geldi diye düşünür. Ve şimdi moda oldu. 80'ler fotoğrafları monta ettiriyorlar. Monta mı? Monte ettiriyorlar yapay zekaya. Ve yüz tanıma programından bilgileri çalınıyor filan gibi söylentiler de çıkıyor. Hiçbir şey halt olduğu yok ya. Bir de bizim okul meselesi. Şimdi okullarda öğretmen sayısını duyuyorum. Matematik öğretmeni ayrı, fen ayrı, beden ayrı, müzik ayrı. Benim bir öğretmen birkaç dersi birden hallediyordu. Türkçe, matematik, fen, beden eğitimi, müzik. Aynı adam. O zaman süper normal geliyordu. Şimdi düşünüyorum. Öğretmen değil, süpermenmiş. Sabah sınıfa geliyor. Öğleden sonra matematik, sonra eşofmanları giyip beden eğitimi yapar. İnsanüstü performans. Bugünü bu kadar millet. Ben Bahçe. Kral Pop Radyo'da konuştum. Siz de dinlediniz. Bundan daha güzel bir karşılıklı anlaşma düşünemiyorum. Şimdi sizi Kral Pop Radyo'nun iyi müziğiyle baş başa bırakıyorum. Umarım geceniz güzel geçer. Yarın yine burada olursanız

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

denen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.